Uyarıyoruz. Trafik kazalarının çoğu sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Bayram tatili için yolda olan tüm sürücülere emniyet kemerleri sürekli takılı halde seyretmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım. Uyarıyoruz. İlaç gibi radyo.

Senin yokluğunda yarınsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarınsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben.

İlaç gibi radyo. Bu hoşça kal dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle.

yıkılır beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Atıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gökyeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum.

Bayram tatili için yolda olan tüm sürücüleri kör nokta konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Özel araçlarda ön koltuklara küçük yaşta çocukların oturtulmaması gerektiğini de hatırlatalım. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım. Uyarıyoruz.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: veriyoruz. Bayram tatilinde yola çıkacakların güven ve konfor içinde seyahat etmeleri için sürücülerin yolculuk öncesi hava ve yol şartları hakkında bilgi edinmelerini tavsiye ediyoruz. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım.
1: Uyarıyoruz.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Koskoca bir haftayı daha geride bıraktık. Geldik cumartesi sabahına. Geçtiğimiz pazar günü programı bitirirken demiştik ki cumartesi günü sabah buluşacağız Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda. Şükür ki sağlığımız, sıhhatimiz yerinde, görevimizin başındayız. Yani hoş geldiniz, günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli bir cumartesi günü diliyorum herkese. Uyanır uyanmaz radyosunu açan kralcılarımızla şöyle kendimizi yola vurma zamanı. Saat 12'ye kadar alemin en kralında Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hazırsak buyurun başlıyoruz.

0: Flaş gibi radyo.
1: Reklam.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, İzop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: 9900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Uyarıyoruz. Bayram tatili için yola çıkan ve uzun yola gidecek olan sürücülerin araçlarının bakımlarını yaptırması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Kurallara uyalım. Ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım.
2: Uyarıyoruz.

Evet, 23 Mayıs 2026 saatler 9'u gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda kralcılarımızla buluştuk. Her hafta sonu olduğu gibi şöyle kral şarkılarla açılış yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Uzun zamandır takip eden dinleyicilerimiz bilirler ki Müslüm Baba ile açılışı yapacağız. Kral bir resital yapacağız. Sabahımızı daha da şenlendireceğiz değil mi sevgili kralcılar? Özellikle cumartesi emekçilerine armağan ediyorum bu şarkıları. Allah kolaylık versin işinde olan, gücünde olan, işe gitmek üzere yola çıkmış olan, yollarda seyir halinde olan tüm kralcılarımıza, uzun yol kaptanlarımıza, bayram öncesi yoğun bir şekilde çalışan cumartesi emekçilerine şöyle senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz diyerek resital şarkılarımızı armağan edelim.

0: Flash Kill Radio. Reklam.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Yapı Kredi World'lular

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
12: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
13: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

Evet sevgili kralcılar, 0532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan yavaş yavaş mesajlarınızı alabilirim. Aynı zamanda Instagram hesaplarımızdan da mesajlarınızı okuduğumuzu söyleyelim program içerisinde. Bize ayrılan konuşma süresinde, şarkı aralarında şöyle birbirimize hal hatır soralım, sohbet edelim, muhabbet edelim, ucundan kıyısından hayatı paylaşalım. Instagram'da arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan, dilerseniz de WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir de önümüzdeki saatte, şu an zaman dilimini pek kestiremiyorum ama bir Violent davetiyesi vereceğim. Bir kralcımıza yanına 3 kişiyi daha alıp gönlünce sabahtan akşama kadar çocuklarıyla, arkadaşlarıyla ya da annesiyle babasıyla kiminle gitmek istiyorsa gönlünce eğlenebileceği çok güzel bir günün davetiyesini vereceğim. Kulağınız bende olsun. 532 703 92 çift 0. Özellikle gitmek isteyenler bu numarayı bir kenara kaydetsinler. Mesaj yoluyla davetiyemi vereceğim. Bunu da hatırlatmış olayım.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

Evet, yeni saatimizi açarken şöyle Denizli'ye doğru bir gidelim. İlk selamımızı Denizli'ye vereceğiz bugün. Sevgili Mehmet dinliyor da, kızları Melike ve Sena ile beraber. Demiş ki 99 yılından bu yana aralıksız dinlediğim tek radyosunuz. Çok çok eski kralcılarımız var aramızda. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Vefalıdır Kral FM dinleyicisi. Bunu her zaman söyleriz. Yeri gelmişken bir kez daha söyleyelim. Sıradaki şarkıyı size armağan edeyim. Melike'ye, Sena'ya çok selam olsun sevgili Mehmet. Manisa Kırkağaç'tan, Kavunkent'ten selam olsun abla demiş bir kralcımız. Necmettin, çobanlara da bir şarkı çalarsan sevinirim abla. Meslektaşlarımı selamlıyorum ben de demiş. Haydi gönderdik selamını. Var, dinleyen çok var biliyor musun Necmettin? Çalarım sıradaki şarkıyı sana. Kocaeli'den bir de Necmettin var. O da demiş ki Melis ablacığım günaydın, Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'umuza çal bir marş da şöyle bir açalım radyomuzun sesini, güzel yayınların olsun. Çalayım mı? Hadi çalayım.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
4: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
3: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
4: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
3: Evet.
4: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
3: Neden ki o?
4: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
3: Yener abi. Maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
4: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
3: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
4: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
3: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur. Olur.
5: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı, senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, kılçık hocam.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

90'lı yıllardan bu yana dinleyen bir kralcı da benim demiş sevgili Ahmet. Antakya'dan selamını göndermiş. Hoş geldin Ahmet. İlk defa mesaj gönderiyorum ama sürekli radyom açıktır, dinliyorum. Selam gönderiyorum size buralardan. Bir Emrah şarkısı rica edeceğim demiş. Sıradaki şarkıyı armağan edeyim ama fırsat bulursam Emrah'ı da elbette duyururum sizlere. Herkese armağan olsun, bütün kralcılara selam olsun demiş. Ve aleyküm selam, hepsinin adını aldım selamı. Sevgili Ahmet, teşekkür ederim. İstanbul'dan Hakan dinliyor. Emre ve Cihan için bir şarkı rica ediyorum. Yayınlarınız çok güzel bu arada, bunu da söylemeden bitirmeyeyim mesajımı demiş. Teşekkür ederiz Hakan, sağ olasın. Emre'ye de Cihan'a da bizden selam olsun. Hüseyin Aydın isimli bir kralcımız sadece selamlar demiş. Aleyküm selam diyelim biz de. Bir de İzmir'den Bekir abimiz, uzun yol kaptanlarımızdan bir tanesi. Sayenizde demiş bu yollar çabuk bitiyor. Bir video çekip göndermiş ama videoları izleyemiyoruz. Güvenlikten ötürü sevgili kralcılar. Fotoğraf çekip gönderirseniz onu görüyoruz ama. Babalar resitalinde açmış radyosunun sesini. Ne güzel şarkılar bunlar demiş. Ben çok büyük bir Ferdi Tayfur hayranıyım. Çalacağım abi, biraz daha bekle. Radyon açık kalsın. Babaları tekrar misafir edeceğiz. Özellikle Ferdi Tayfur şarkısını hem sana hem de gözleri yolda, kulakları her daim bizde olan uzun yol kaptanlarımıza armağan edelim.

Evet, Kocaeli'nde çok dinleyen kralcımız var bu sabah mesajlarıyla sık karşılaşıyorum. Yasemin'ciğim, uzunca bir mesaj yazmışsın. Şöyle gözlüğümü bir takayım. Artık yakınla ilgili ufak ufak problemler yaşamaya başlıyoruz yaş itibariyle. Sevgili kralcılar, daha net görüyorum şimdi. Peynir paketleme işinde çalışıyoruz. Arkadaşlarım ve benim için bir şarkı rica ediyoruz sevgili Melis demiş. Arzu, Meryem, Hacer, Yasemin, Ela, İlkay, Nur ve Asel. Bizim için çalarsan sıradaki şarkını çok seviniriz. Kral ailesini ayrıca çok seviyoruz. Her zaman da dinliyoruz demişler. İşiniz gücünüz rast gitsin kızlar. Sıradaki şarkımı size armağan edeyim. Seversiniz Yaşayan Efsane, öyle tahmin ediyorum. Sevilmez mi Cengiz abi? En kral şarkılarından bir tanesi denk geldi. Açın radyonuzun sesini.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Nisan'da bahar coşkusu.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

lezzetli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Esnekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda hem Kral FM'de hem kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'da her yıl olduğu gibi bu yılda Violent davetiyesi vermeye başlıyoruz. Haftanın belirli günlerinde sevgili kralcılar, ilk saatimizde söylemiştim, kulağınız bende olsun. Şöyle çoluk çocuk arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla yanınıza 3 kişiyi alıp

Tırmanışın ardından şelaleden düşme deneyimi mesela, bu da çok heyecanlıdır. Sevenlerine seslenelim bir kez daha. Sizi bekliyor sevgili kralcılar. Gün boyunca giriş yapacaksınız, sabah akşama kadar istediğiniz şekilde eğleneceksiniz. Kazanan dinleyicimiz kendiyle birlikte 3 kişiyi daha alacak yanına. Kimliği yanında olacak. Violent girişindeki görevli arkadaşımızın yanına gittiğinde 23 Mayıs'ta Kral FM'den davetiye kazanmıştım diyecek. Adını soyadını söyleyecek ve kapılar açılacak ona. Ondan sonra eğlence başlıyor. Çocuklarınızla, arkadaşlarınızla, belki annenizle, babanızla, kardeşlerinizle, kiminle gitmek isterseniz bu güzel günü size armağan edelim. İlk mesajı gönderen kralcımıza vereceğim davetiyeyi. Herhangi bir soru yok, çekiliş yok. Anonsun bittikten hemen sonra gelen ilk mesajın sahibi, bugünün talihli kralcısı olacak. Sonrasında da ismini buradan ilan edeceğiz kazanan dinleyicimizin. Bol şanslar diliyorum katılacak olan dinleyicilerimize. 532 703 92 çift 0.

0: Yol durumu.
1: İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcıhamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Manisa il yolunun 3 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da 5 ila 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'na 183 ülke akredite oldu. Birleşmiş Milletler ana paydaşlığında düzenlenecek foruma 183 ülke ve 5000'i aşkın üst düzey delege resmi kayıt yaptırdı. Forum sonunda geçen yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan İstanbul Deklarasyonu'nun devamı niteliğinde kapsamlı bir sonuç bildirgesi hazırlanacak. Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı sürüyor. Tuşba ilçesinde ileri biyolojik arıtma tesisleri yapıldı. Kanalizasyon hatları inşa edildi, dip çamuru temizlendi. Gümüşhane'deki Torul Barajı çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Plastik ve esel atıklar nedeniyle gölde çöp adacıkları oluştu. Mahalle sakinleri zaman zaman kıyıya vuran çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen su yönetim merkezi ve SCADA sistemi sayesinde suda kayıp ve kaçak oranı %53'ten 43'e geriledi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun vatandaşlardan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını istedi. Denizlerdeki kabus sona erecek, çözülebilir ağ için geri sayım başladı. Denizleri kirleten, kaplumbağa ve yunusları öldüren, balıkların mikroplastik taşımasına neden olan hayalet ağ sorununa çözüm olacak proje ilerliyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği eriyebilen ağ projesi kısa süre içinde hayata geçirilecek. Muş'ta doğa yürüyüşü ve Orman Benim etkinliği düzenlendi. Ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.
3: Çevre Bülteni.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte böyle zamanlarda gönül istiyor ki çoluğu çocuğu eğlenceye götürmek isteyen bütün kralcılarımıza davetiyemizi verelim. Yani böyle yağmur gibi yağıyor mesajlar. Ben bilgisayarımın başındaydım. Anonsum bittiği anda, yani WhatsApp'ta bilgisayara bağlı, kocaman görüyoruz bütün mesajları. İlk gelen mesajın sahibi sevgili kardeşim Mikail Çetin. Mikail Çetin Viyalen'de gitmeye hak kazandı. Ablama demiş, çocuğun doğum günü yarın, inşallah ben göndermişimdir ilk mesaj. Vallahi öyle oldu. Telefon numaran da yazılı, adın soyadın da yazılı. Şimdi ekip arkadaşlarıma göndereceğim. Onlar da Viyalen'de gönderecekler. Yarın itibariyle ne zaman istersen gidebilirsin sezon boyunca. Şöyle erkenden, madem çocuğun da doğum günü, gitmende fayda var. Eşine, evladına çok selam olsun. İyi eğlenceler diliyorum Mikail'cim. Şansın da her daim böyle olsun inşallah hayat boyunca. Sıradaki şarkımı da size çalayım. Haydi bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Cemşin'le Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 14-24 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Uyarıyoruz. Bayram tatili için yolda olan tüm sürücüleri kör nokta konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Özel araçlarda ön koltuklara küçük yaşta çocukların oturtulmaması gerektiğini de hatırlatalım. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım.
2: Uyarıyoruz.

Emrah bekleyen dinleyicilerimize şöyle en kralından bir tane şarkı armağan ettik. Ne güzel şarkılar bunlar. Unutulmayan şarkıların tek adresinde, alemin en kralında, şöyle Müslüm Baba ile resiteli başlatalım. Bekleyen dinleyicilerimiz var. Bünyamin kaptanımızın sizlere selamı var sevgili kralcılar. Üstümde kalmasın, iletmiş olayım. Demiş ki sevgili kardeşim Melis, yollarda çok dinleniyorsunuz. Ben de bir kaptanım, direksiyonumun başında. Bana şarkılarınızla, sohbetinizle yalnızlığımı unutturan insanlarsınız sizler. Çok kıymetlisiniz demiş. Bizim için de siz öylesiniz abi. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Senden bir şey rica ediyorum. Sık hatırlatıyorsunuz ama bir kez de benim selamımla kralcılara, özellikle bayram üstü yollara çıkacak olan kralcılara iletirsen sevinirim. Tüm sürücülere acele etmemeleri gerektiğini, yollarda, bilhassa saatlerce süren yollarda birbirlerine karşı saygılı araç kullanmaları gerektiğini ara ara hatırlatırsan çok sevinirim. Bünyamin abi uzun yol kaptanı, yollarda kim bilir nelerle karşılaşıyor. Tüm kaptanlarımız için geçerli bu. O yüzden biliyor da söylüyor. Zaten eskisi gibi değiliz değil mi Bünyamin abi? Sen daha şahit olduğun için sanki eskiden daha çok kaza haberi alırdık. Şimdi caydırıcı cezalar da çok fazla gündemde. Trafik polisleri her yerde. Hız limitleri güncellendi. Herkes kurallara uymaya gayret ediyor. Ama yine de gördüğümüz, şahit olduğumuz durumlar var yollarda. İşte tam o noktaya temas etmiş. Özellikle yol hipnozu diye bir durumdan bahsederler. Uzun yolculuklarda her iki saatte bir mutlaka bir çay, çorba, kahve molası verin derler sevgili kralcılar. Yol hipnozu tamamen sürekli olarak aynı yere bakmaktan çöken ağırlığa deniyor. Yani uykuya kadar gidiyor, Allah korusun. Hepinize hayırlı yolculuklar. Bünyamin abicim sana da öyle. Bütün kaptanlarımıza selam olsun. Herkes sağ salim gideceği yere varsın. Sağ salim de dönsün. Biz yol boyunca size bayramı bayram gibi hani şarkılarımızla, sohbetimizle yaşatmaya devam edeceğiz. Tam kadro olarak. Tekrar hayırlı yolculuklarınız olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
2: Bir evim,
3: her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajaku.com.tr'de.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve...

araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Teknosa'da. Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: bankam.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

İçerim yanıyor yar yar, yaram pek derin, bana nazlı yardan aman bir haber verin. Ne zaman bu versiyonunu özellikle çalsam, dinlesem, duysam bir yerlerde gözümün önüne Kemal Sunal geliyor. Çöpçüler Kralı filmi hatırlarsınız. Ne zaman da denk gelsek televizyonda Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı, hangisine denk gelirsek o kanal değişmez. Kalırız, izleriz. Replikleri bile ezbere biliyor olmamıza rağmen. Çok sevdiğimiz filmlerdir. Bize çocukluğumuzu, çoğu kralcımıza gençliğini hatırlatan bu efsane filmler, oyuncular elbette ki unutulmaz. Kemal Sunal'ı Allah'tan rahmetli diyelim. Programı bitirirken de anmış olduk. Aynı dönemlerin güzel şarkılarından bir tanesini daha paylaşayım ve müsaadenizi isteyeyim sevgili kralcılar. Çok teşekkür ederim bütün şarkılarıma canı yürekten eşlik ettiğiniz için, beni dinlediğiniz için. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Erkenden uyanırsanız açın radyonuzu, pazar kahvaltımızda buluşacağız. Allah ne verdiyse soframıza koyacağız, yola vuracağız kendimizi. Sağlık sıhhat olursa yarın sabah 9'da buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

Allah Allah, durdurun dünyayı, başım dönüyor. Ferdi abimizi, kral zurumuzu selamladık. Sevgili Melis'e çok teşekkür ediyorum. Günlerden cumartesi, yeni günde yine beraberiz. Hepimiz için sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün olsun inşallah. Bayram tatili sebebiyle yollarda olan birçok kralcımızın olduğunu düşünüyorum. Her birine kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bayramda trafik kurallarına uyalım ve tabii ki uykusuz yollara çıkmayalım. Bayramda tadımız kaçmasın ne olur canlar. Eyvallah. Peki 2 saat boyunca duygularınızla tercüme olacak. Bulunmuş olduğunuz ortamlarda zaman zaman sizleri maziye götürecek. Zaman zaman da yüzünüzde tatlı bir tebessüm bırakacak. Hem unutulmayan hem de son zamanlarda en çok sevilen şarkılar gününüze renk katacak. O halde ben ve şarkılarım hazır. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık koy.

0: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban.

0: Çelik'te Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

hem fiziğiyle hem de sesiyle zaman aşımına uğramayan isimlerin başında da kuşkusuz Sinan Özen geliyor. Gülüm dedik, aşka dair en güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Bu arada 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Yoklamada yeni alan krallarımızın mesajlarını görüyorum, eksik olmayın. Az sonra her birini tek tek adrese teslim edeceğim. Diğerlere ayrılmayın.

Sibelcan ne güzel söylemiş değil mi? Sensiz geçen günleri ben günden saymıyorum. Sevdiklerimiz olmadan hayatımızın bir anlamı yok. Onlarsız geçen her bir gün biraz eksik, biraz yarım. Eyvallah. Peki Ömer Danış'la devam edeceğiz. Bir ara böyle hastalığıyla bizi korkuttu. Şükürler olsun ki şimdi gayet iyi. Fantazi müziğinde yıllardır sadece şarkılarıyla konuşulmuş ve tarzıyla da kralcılığımızın gönlünü fethetmiş bir isimdir. Onun da aşka dair en güzel şarkılarından biridir bu şarkı. Bu dünyaya bin defa da gelsem bin defa da seni sever, seni seçerdim diyor. Daha ne desin kardeşim?

İşte böyle sevgilim. Eşi benzer olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamadım. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekerim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler gülerim. İnan ki bu dünyaya bin

0532 703 92 çift 0 WhatsApp numaramız demiştik. Bakalım kralcılarımız neler yazmışlar bizlere. Konya'dan programımızı takip eden sevgili Emre kardeşim, selam olsun sana. Harbicim sevgiler demiş. Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde bizi dinleyen tüm kralcılarımıza bir şarkı gönderir misiniz demişler. Bekir Kaymaz kardeşimize ve İzmir'de bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da selamlar olsun. Harbicim Şükür Kavuşturan'a Ferdi Baba'dan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sıradaki şarkımızı sana da armağan edelim. Gülten'cim Isparta'ya da selam olsun diyelim. Muammer abicim de yine İzmir'den bizi dinleyen daimi dinleyicilerimizden, İstanbul Şile'den programımızı takip eden Mustafa kardeşim, o da Ümraylı oturan Sefa Turhan armağan etmiş. Biz de vesile olduk. Bu güzel metin şarkı yorumunu onlara da gönderiyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrek minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrek miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: Nissan'da bahar coşkusu.

Son zamanlarda Kral Zürmüz tarafından tam not olan şarkıydı. Keyifli dinledik. Hemen sonrasında yavaş yavaş ilk saatimizi uğurlarken programımızın mesajını gönderen dinleyicilerimiz arasında Ali Özcan kardeşim var. Ankara'dan bizi dinlemekte. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Hayvana'ya doğru seri halinde izlemiş. Yolunuz açık olsun. Selamlar Harbi Kız Yeşilpınar'dan İsmail ben. Bursa'ya doğru seri halindeyim demiş. İyi yolculuklar diliyoruz sizlere de. Harbi Kız sıradaki şarkıyı bana da gönderirsen çok sevinirim demiş. Almanya'dan grubeçimiz Cihan Kaftan. Selam olsun. Muhterem ablacığım sevgiler selamlar sana da. Ve son olarak Muğla Bodrum'dan bizi dinlemekte olan Okan Özcan Zeybekoğlu kardeşime de sevgiler. O da uzun yol kaptanlarımızdan. Kendisi kamyon kullanıyormuş. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Umuyorum ki bu şarkı duygularını tercüman olacaktır.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 23 Mayıs Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Siyasetin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararı. Ankara'da Perşembe akşamından beri hareketli saatler yaşanıyor. Karar sonrası kritik bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, partiyi kurultaya götürme niyeti olduğunu bildirdi. Basın danışmanı iki ismin bir telefon görüşmesi daha yapıp partinin yol haritası ve kurultay sürecine dair görüş alışverişi içinde bulunacağını aktardı. Özgür Özel ise acil kurultay talebini yineledi.
2: Bu görüşme gerçekleşti. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti.
3: Dedim ki

0: da istiyoruz.
1: En uygun zaman. Yani buna bir takvim koymadık. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti.
2: Bu arada geçtiğimiz saat diliminde toplanan CHP kapalı grubunda Özgür Özel CHP grup başkanı oldu. Görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan kararına yönelik yargıya yaptığı iki itiraza red kararı geldi. Özgür Özel ve görevden alınan yönetimin kararın iptali için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. İYİ Parti, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başkanlık divanını olağanüstü topladı. Genel Başkan Dervişoğlu toplantı sonrası mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Özel'e destek mesajları verdi.
3: Bu olup bitenler sıradan işler ve eylemler olarak algılanmaz. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Benim safım demokrasinin yanında olacak, millet iradesinin yanında olacak, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yanında olacak. Bu süreçte taraf olduğumu kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyorum. Hak'tan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem.
2: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ev hapsi kararı verildi. Böcek'in belediyeye bağlı iştirak şirketlerinden yargılandığı dosyalardaysa tutukluluğu devam ediyor. MİT, Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. Bu isimlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içinde yer aldığı belirlendi. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari

0: Umut Altaş, Amerika'da güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Hatay'da çarşamba günü etkili olan sağanak büyük hasara neden oldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği kentte ekipler kayıp 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arama çalışmalarına devam ediyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın tam doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski devam ediyor. Yaklaşık 15 bin kişi tahliye edildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için de 2 köprü tedbir amaçlı yıkıldı. İzmir'in Buca ilçesindeki bir çöp konteynerinde dün 33 ölü kedi bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında bir veteriner gözaltına alındı. Çin'in Şans eyaletinde bir kömür madeninde dün gece grizu patlaması yaşandı. 90 maden işçisi hayatını kaybetti. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla yollarda yoğunluk artıyor. Özellikle Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor. TEM Otoyolu Sakarya mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasında. 43 ilin geçiş güzergahı olan ve kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale'de de yine trafiğin yavaş ilerlediği bilgisi aktarılıyor. Maalesef Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde peş peşe kaza haberleri de gelmeye başladı. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Dünyanın en yüksek dağı Everest'te yeni bir rekor kırıldı. Hava şartlarının elverişli olmasını fırsat bilen 274 dağcı Nepal sınırındaki 8849 metrelik zirveye aynı gün içinde ulaşarak bir ilke imza attı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer finalde Konyaspor'u 2-1 yenerek 10. kez kupayı müzesine götürdü. Euroleague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko turnuvaya yarı finalde veda etti. Atina'da düzenlenen Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'a 79-61 yenildi ve Avrupa sezonunu noktaladı. Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi'ye seslenerek gelin birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım dedi. Sarı lacivertlilerin eski başkanı ve başkan adayı projeleriyle birlikte yönetim kurulu listesini de tanıttı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi başkanlık için yarışacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcı-Hamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahraman-Kazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kahraman-Kazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Manisa il yolunun 3 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

gerek yok, artık yoruldum diyenler var mı aranızda? Olmaz mı? Ama gerçek sevgi işte insanın içini yormuyor, huzur veriyor dostlar. Bugün yoruldum diyorsunuz ama yarın hayat size yeniden gülmeyi öğretmiş. Hiçbir zaman ümitsiz olmayın. Yeter ki kırıldın diye sevgiden değil, yanlış insanlardan vazgeçeceksiniz. Yanlış insanlardan vazgeçerseniz hem ruhunuz huzur bulur hem de artık yorulmaktan kurtulursunuz. Yeni saatimizi demir attık dostlar. Radyonun ışığını açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı, Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Ritmini yakala, Magna P.
6: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah

0: fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele kılçık hocam.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detay

0: Yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Uyarıyoruz.
6: Bayram tatili için yolda olan sürücülere bir kez daha hatırlatıyoruz. Her iki saatte bir 15 dakika mola verilmesi hayati önem taşıyor. Unutmayalım, trafik kazalarının çoğu yorgunluk sonucu dikkatin dağılmasından kaynaklanıyor. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım.
5: Uyarıyoruz.

Ferdi abi bizim insanın yüzünde tebessüm bırakan müthiş klasiğiydi. Bizim sokaklar ve babalar stilini gümbür gümbür şöyle devam ettiriyoruz. Kral Zurumuz'un da mesajlarıyla tabii ki. Konya'dan Mehmet Söyleyici kardeşimize sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkımız inşallah onu mutlu edecektir. Harbicim şarkıların ilaç gibi demiş sevgili Yunus kardeşim. Ne mutlu bana, inşallah ruhuna değecek bir reçete hemen yazacağım. Almanya'dan programımızı dinlemekte olan Mustafa Dağdelen kardeşim. Sana da bu şarkımızı gönderiyoruz.

0532 703 92 00 WhatsApp numaramızı yemiştik. Babalar İstiliğine eşlik eden şahane mesajlarınız da WhatsApp numaramızdan gelmekte. Melike Keskin kardeşimiz de şu anda eşi Uğur Helvacı da cezaevindeymiş. Ona tüm güzel şarkıları armağan etmiş. Biz de seve seve vesile olduk. Tez zamanda kavuşmanızı diliyoruz. Ordu Çatalpınar'dan Fatih kardeşimiz de programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasında, eyvallah. Halbican sevgiler selamlar demiş Almanya'dan Fatoş ablacığım, canım benim. İyi ki sizler de varsınız. Ben de şimdiden iyi bayramlar dileklerimi ileteyim size ve tüm gurbetçilerimize. Servet abimiz de kızı İrem için bir şarkı istemiş. Biz de ona bu şarkımızı gönderiyoruz. Çok da sevdiğim bir Orhan Gencebay şarkısıdır. Uzun zamandır da dinlemiyorduk. Umuyorum ki hakkını vererek dinleyeceksinizdir. Aç sesini kardeşim.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz.
1: Tamam.
2: Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor.
1: Doğru.
2: Gideceğiniz yere varamayabilir doğru. Yani. Yaşandı bunlar yani,
1: tamam.
2: Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu, senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, Kılçık hocam.
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne ister, ister ol.
13: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
2: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz et.

0: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Alevi Kralı'nda geldi programımızın sonuna. İlginize, alakanıza, güzel mesajlarınızı çok teşekkür ediyorum. 2 saat boyunca programımızı dinlemekte kalmaksızın aşılayan tüm dinleyenlerime de final şarkımı armağan ediyorum. Benden hemen sonra sevgili Melih kardeşim sizlerle birlikte olacak. Ona da kolaylıklar diliyoruz. Pazartesi günü nasip olursa inşallah saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar buluşmak ve kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Manisa il yolunun 3 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 23 Mayıs 2026 Cumartesi Kral FM'de 16'ya kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Sevgili Harbi Kız'a teşekkür ettik, uğurladık. İnşallah aynı güzellik saat 16'ya kadar bizlerle birlikte devam etsin. Efendim tabii sağanak yağışların yer yer etkili olduğu bölgelerimiz, illerimiz var. Yine meteorolojiden bayram süresince planınızı, programınızı yaparken dikkat edin diyerek uyarıların yapıldığı bölgeler ve illerimiz var. Ama olsun, keyfimiz yerinde olsun, sağlıklı olalım, mutlu olalım. İnşallah güzel bir bayramı şimdiden gönlümüzce yaşayabilmek cümlemize nasip olsun diyerek de dileklerimizi, dualarımızı iletmiş olalım. Efendim Melih'in sevgi çemberi başladı. 16'ya kadar birlikteyiz. Güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun her daim olduğu gibi yine tek tercih kral diyen bütün kral yüreklere hemen ne diyelim? İstediğiniz şarkıları, duymak istediğiniz sanatçıları bana ulaştırmak için mümkünse arzu eden dostlar Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıyor. Son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli diyerek hatırlatıyorum. Ve 16'ya kadar devam edecek birlikteliğimiz başladı. Kral FM'e, Melih'in Sevgi Çemberi'ne tekrardan...

planlar yapardık mutluluk için. Sen bana kızardın, sorardın niçin? Ben ayrı isterdim, sen benden ayrı. Bencillik bu aşkı vurdu da gitti. Hani biri beni sevdi demiştim. Vallahi doğruyu söylememiştim. Beni hep kıskanmanı istemiştim. Bu şaka aşkıma...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ritmini yakala. Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
2: Magna P.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada devam.

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hep güzel çay, doş çay.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Efendim startı verdik. Şahane şarkıları sizlerin seçtikleri, benim seçtiklerimle buluşturup 16'ya kadar keyifle dinleyip dinletmeye devam edeceğiz inşallah. Cumartesi günü olması hasebiyle elbette biraz daha cıvıl cıvıl sokakları görüyoruz. Hele bir de bayram öncesi olması elbette ki biraz daha çarşıyı, pazarı canlandırıyor. Parası olan da olmayan da iyisi, kötüsü, azı, çoğu ama öncelik çocuklarımızın diyerek fedakarlık yapan annelerin, babaların çocuklarını mutlu etme telaşı da başladı. O görüntüler de gerçekten şahane. Efendim elbette, elbette ne diyoruz, bayram öncesi mutlaka yapılan uyarıları bir kez daha hatırlatmakta, dikkate alınması gerektiği konusunda bu uyarıları yenilemekte fayda görüyoruz. Netice itibariyle yola çıkacağız. Lütfen araçlarımızın bakımları yapılmış olsun. Lütfen şöyle yola çıkmadan evvel istirahatimizi yapmış, uykumuzu almış olalım. Yolda seyir halindeyken özellikle şehirler arası yollarda lütfen dikkatimiz yolda olsun. Telefondur, tablettir vesairedir gibi fazla bizleri meşgul edip dikkatimizi dağıtacak şeylerle de asla bir şekilde diyalog halinde olmayalım. Onları elimizden bırakalım. Dikkatli bir şekilde inşallah hedeflediğimiz yerlere sağlıkla, sağlıcakla varabilmek nasip olsun. Ve aynı zamanda kurban aylarında, daha doğrusu kurban bayramlarında görmeye alışkın olduğumuz tabloyu bu bayram inşallah görmeyelim. İşi bilen de, bilmeyen de, anlayan da, anlamayan da, herkes kasabım diyerek alıyor, ya Allah bismillah kurban kesmeye niyetleniyor. Etme, gözünün yağını yediğim, etme, işi ehlinden öğreniniz diyor. Dolayısıyla her işi ehli yapacak, her işi bilen yapacak. Çünkü her kurban bayramlarında gördüğümüz elleri, kolları, bacakları kesilmiş, her yeri kan revan içerisinde kalmış, hastanelere doğru yetiştirilmeye çalışan insan manzaralarını inşallah bu bayram görmeyi istemiyoruz. Allah da göstermesin. O yüzden bilmediğimiz işlere, anlamadığımız işlere kalkışmayalım. Kazasız, belasız, cezasız güzel bir bayram geçsin inşallah şimdiden. Efendim 16'ya kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Krala selam, damara devam diyen bütün güzel yürekler aleyküm selam. Bugün Babalar Resteri eşliğinde başladık muhabbete. Sonrasında sizlerden gelen o muhteşem seçimlerle şeklimizi, yolumuzu birlikte belirleyeceğiz.

Sevgili dostlar, Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. Ne dedim? Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını arzu eden dostlar takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazsınlar dedim ama DM'den birçok mesaj geliyor. Onlara bakmadığımı bir kez daha ifade edeyim. Sevgili Emir Hankaya teşekkür ediyoruz. Ali Başoğlu selam olsun. Sevgili Nazlıcan. Neşe Bulem Kaya Ölmez. Maşallah. Eşinize, ailenize, sizlere de selam olsun. İstanbul'dan Nur ne demiş? Bütün çalışan arkadaşlarımıza. Mehtap Karaca, Yıldız Silbe inşallah çalacağız. Bakalım şöyle bir İbrahim Erkal şarkısı isteyenler. Habibe Kara Hüseyin selam edelim. Alim Acar. Ceylan şarkısı elbette çalacağız. Leyla Akça'ya selam gönderelim. Sevgili Osman var olasın. Orhan Çelik, Mertcan Çakır. Hatice Hanım teşekkür ediyoruz. Hüseyin Altın inşallah alalım. Sevgili Şükrü Tahran, Bahtiyar Solak selamlarımızı göndermiş olalım. Konya Cumra'ya selamlarımızı gönderdik. Serap Hanım teşekkürler. Bakalım şöyle bir yine Ferdi Tayfur çalacağım mı diye soranlar var. Şimdi çaldım. Sevgili Mehmetciğim, biz de Kral ailesi olarak sana selamlarımızı iletmiş olalım. Efendim, güzel bir cumartesi gününün tadına yakışır ölçülerde bulundukları her yerde Kral FM'i dinleyen, kralla birlikte gülen, kralla birlikte ağlayan, bütün duygularının deşarjını ben sadece kralda yaşıyorum kardeşim diyen bütün güzel dostlara selamlarımızı iletelim. Bir yandan da şöyle bir şey var. Tabii Instagram'dan mesajları alıyorum ama mesajların detaylarına inmiyorum. Ama o kadar güzel ortamlarda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kralcılarımız her bulundukları ortamda kralı dinlerlerken o güzel videolarını çekip bulundukları yerlerin o ambiyansını bizlere de atıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Bunu Melih sen de paylaş diyorlar ama çektikleri videoları gönderdikleri için onları ben bazen ya indiremiyorum ya fark edemiyorum ya da hoş olmuyor ama eğer şöyle yaparsanız kendi Instagram hesabınızda storylerinizde Melih'in Sevgi Çemberi hesabını etiketleyerek paylaşırsanız ben bunları kendi hesabımda ancak o şekilde paylaşabilirim, bilginiz olsun. 16'ya kadar muhabbet devam ediyor. Güzel bir cumartesi gününün tadını doyasıya yaşayın arkadaşlar. Anın tadını çıkartın, sonrasında son pişmanlık fayda etmez, ona göre.

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
2: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yener abi. Maydi bagaja koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
3: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
2: ya
3: bulunabilirim.
2: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
4: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
5: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
6: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
4: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
7: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
8: Sprite ve nane olur mu?
9: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: MG ile İngiltere seyahate hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Sevgili Cengiz İmren'in muhteşem bir eseridir ve sevgili Semih Cenk muhteşem yorumuyla yeniden ayrı bir haz, yeniden ayrı bir zevk kattı bu güzel şarkıya. Her ikisine de, her iki kıymetli yüreğe de selam olsun, hem Cengiz İmren'e hem de Semih Cenk'e. Efendim Melih'in sevgi çemberini de artık bu saati noktalayacağız. Bir Ebru Gündeş şarkısı paylaşalım. Dolayısıyla güzel cumartesi gününün tadını kralda çıkartan dostlarımız bir yandan da mesajlarıyla sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Sevgilerimizi iletelim. Sadece isimlere göz atıyorum. Sizler şarkı ve sanatçıları yazarak bana ulaştırmaya devam edin. Sevgili Ceyda Su, sevgili Sevinç kardeşim, Hacer Hanım, ayrıca Müslüm Gürses'ten seni yazdım diye ulaşan bir mesaj. Duman, teşekkürler. Ayşe Özkan, sevgili kardeşimiz Arif Yıldırım, Aydın Nazilli'ye selamlarımızı iletmiş olalım. Efendim dediğim gibi böyle zaman zaman sadece mesaj sahiplerinin isimlerini okuyalım. İçeriklere çok fazla detaylara inmeden ne yapalım, zamanı daha iyi kullanalım diye bu şekilde bir yol izliyoruz, haberiniz olsun. Dediğim gibi hani 9 günlük bayram tatili hafta sonu derken bu günleri tatil modunda değerlendirebilme şansına sahip dostlarımıza iyi tatiller diliyoruz ama elbette ki tatillerin yapılabilmesi, insanların güzel zaman geçirebilmesi, İnsanların beklentilerine cevap olabilmesi için de bir hizmet alabilmeleri lazım. Bu hizmet sektörlerinde çalışan insanlar da o bayram ya da hafta sonu tatilleri olarak bu zamanları değerlendiremiyor. Çalışan bütün güzel insanlara, bütün emekçi dostlara, bütün ter akıtıp ekmeği uğruna mücadele eden kralcılara da hayırlı işler, kolaylıklar, güç ve kuvvet dileklerimizi iletmiş olalım. Olsun, ne yapacağız? Sağlığımız var, işimiz var çok şükür ve bizler de çalışarak hayatın tadını çıkartmaya devam edenlerden olalım. Kral FM'de 16'ya kadar Melih'in sevgi çemberinde birlikteyiz.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 23 Mayıs Cumartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti, ardından da bir sitemi oldu. Partiyi ayrıştıracak, tabanı düşmanlaştıracak söylemlerden uzak durulmalı dedi.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
1: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen ve görevine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla son verilen Gürsel Tekin'den de bir açıklama var. Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin 7-8 ay içinde yapılabileceğini belirtti.
3: 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm ne de Sayın Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel. Kaldı ki geldiğimiz ilk günden itibaren çok çaba sarf ettim Sayın Özel ile görüşmeyi, Kılıçdaroğlu'nun genel başkana gelişiyle beraber.
1: Kurultayın zamanlaması kritik, zira bu CHP'nin hangi yönetimle seçime gideceğini belirleyecek. Zamanında yapılması durumunda seçim sandığı Mayıs 2028'de kurulacak. Ancak erken seçim olması durumunda Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını ve milletvekili listesini belirlemesi gündeme gelebilir. Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırması seçeneğinde ise Özel ve ekibi CHP yönetimini yeniden üstlenecek. Bu arada CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar siyasi

0: Partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ev hapsi kararı çıktı. Böcek'in belediyeye bağlı iştirak şirketlerinden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor. MİT Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerden birinin Ankara'daki GAR saldırısıyla bağlantılı olduğu bilgisi paylaşıldı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltındaki 23 kişiden 5'i tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Umut Altaş Amerika'da gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. 9 günlük tatilin başlamasıyla yollarda yoğunluk artmaya devam ediyor. Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği var. Özellikle TEM Otoyolu Sakarya mevkiinde de trafik yavaş ilerliyor. 43 ilin geçiş güzergahı olan ve kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale'de de yine trafiğin yavaş ilerlediği bilgisi var. Yoğunluğun yaşandığı bir diğer yerde İstanbul-Tekirdağ Karayolu. Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde maalesef peş peşe kaza haberleri de geldi. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı hava yollarında ilave seferler düzenlenecek. 3 Haziran'a dek iç ve dış hatlarda artan yolcu talebine karşı 1506 ilave uçuş planlandı. Bir hatırlatma, Van-Bahçesaray Karayolu Aralık'tan bu yana yoğun kar nedeniyle kapalı. Ekipler uzun süredir zorlu şartlar altında yolun açılması için çalışmalarına devam ediyor. Çığ riski bulunan bölgede yapılacak ölçümlerin ardından yolun trafiğe açılması bekleniyor. Spor bülteni öncesinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren site aidatı düzenlemesiyle noktalıyoruz. Artık aidatlar en çok yeniden değerleme oranında artabilecek. Yönetim planı değişikliği için de 3/2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Site aidatı düzenlemesi meclisten geçti ve resmi gazetede yayımlandı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer finalde Konyaspor'u 2-1 ile geçti ve 10. kez kupayı müzesine götürdü. İngiltere Premier Lig'e çıkacak son takım bugün belli oluyor. Başkent Londra'daki playoff final mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough saat 17.30'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da genel kurul üyeleri bugün sandık başına gitti. Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkı olan seçimde tek aday mevcut başkan Dursun Özbek oldu. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de sağanak geçişleri etkili olacak. Yarın İstanbul ve Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcıhamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Manisa il yolunun 3 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS sizin için seçti.
10: Melih'in sevgi çemberi.

Evet, Aleminin Kralı Kral FM'de ilk saat nihayet erdi. İkinci ve son saatin startını verdik. Bu arada sevgili Buğracığım, böyle beni kıskandıran o saçlarını yana yatırmış haliyle de enteresan bir tebessüm sergiliyor. Buğra, hayırdır inşallah, çok mutlu gördüm seni. Alyansın da parlıyor vallahi, maşallah. Evliliğin tadını çıkartanlardan maşallah. Efendim, Melih'in sevgi çemberinde ikinci ve son saatin startını verdik dedik. Ve şahane bir güllü şarkısıydı. En çok seven benim diyen kim varsa, en çok ben seviyorum diyen bütün gönüllere armağanımız olsun. Hemen bugün yine dediğim gibi hem sizin seçtiğiniz hem benim seçtiğim şarkılarla şöyle mevzunun gidişatında duyguları pekiştiren, duyguları deşarja ulaştıran, doğru adresten yine belirlenen adreslere doğru hadi ulaşsın Melih diyen herkes adına şahane bir Mustafa Cicili yorumuyla ne yapalım? Hayatımızda iyi ki dediğimiz kim varsa, hayatımızda bizi mutlu ettiğine inandığımız kimler varsa onlara armağan edelim bu güzel şarkıyı. Melih'in sevgi çemberi 16'ya kadar devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ritmini yakala. Magna P.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji.

0: B-Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Yemşin'le Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz.
1: Tamam.
2: Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
1: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi. Yolda yeniyor.
1: Doğru.
2: Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani.
1: Tamam.
2: Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem sen reklam da yapsan olur oğlum.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele kılçık hocam.
9: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
11: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
12: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe.
13: Hemen bakıyorum hayatım.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
14: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
15: Sen ne istersen ol.
16: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
17: HDI Sigorta.
18: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Uyarıyoruz. Trafik kazalarının çoğu sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Bayram tatili için yolda olan tüm sürücülere emniyet kemerleri sürekli takılı halde seyretmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım.
1: Uyarıyoruz.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Dostum, güzel yürekli insan, şahane yorumuyla renk attı. Mardin'e gidelim. Tabii Mardin'e hala gitmemişseniz, Mardin'i görmemişseniz gerçekten büyük bir eksiklik hissetmeniz çok doğal diye düşünüyorum. Türkiye'nin dört bir yanı, her bir yeri, her bir yöresi ayrı bir güzellik ama Mardin efsane, tavsiye ediyorum. Sevgili Murat Kurşun'a teşekkür ettik. Efendim ne yapalım? Şöyle Yaşayan Efsane Baba Cengiz yorumuyla muhteşem bir klasiği kralcılarla buluşturalım. Hemen ardına da Babalar Resteliği yapacağız. Ve sonrasında finale doğru emin adımlarla yaklaşıp artık son kez bugün için veda adına huzurlarda olacağız. Efendim ne diyoruz? Instagram kullanan kralcılar, mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına duymayı ve dinlemeyi istediği şarkı ve sanatçıları yazarak bana ulaştırmaya devam ediyorlar. 16'ya kadar Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi'nde muhabbeti paylaşmaya devam edeceğiz. Güzel yüreklere, krala selam, damara devam diyen bütün kralcılara, bugün Instagram'da bana isteklerini ulaştıran dostlara elimden geldiğince isteklerinin karşılığını vermeye gayret ettim ve 16'ya kadar da inşallah yetiştirebildiğimiz tüm güzel şarkıları Melih'in Sevgi Çemberi'nde kralcılara armağan edeceğiz. Sonrasında final için, veda için dediğim gibi bir kez daha huzurlarda olacağız. 16'ya kadar muhabbete devam. Kral'da Melih'in Sevgi Çemberi'ndesiniz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Ritmini yakala. Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji.

0: para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.

0: Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Efendim şahane bir cumartesi gününde bize ayrılan 2 saatlik sürenin sonuna geldik. Benden sonra 18'e kadar En Kral 20 listesi emrinize amade. 18 itibariyle sevgili dostum Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Gün boyu kralda muhabbet, keyif, güzellik emrinize amade. Bugün artık sona geldik ama inşallah pazartesi günü nasip olursa haftanın ilk günü ve bayram haftası. Dolayısıyla 19-21 arası yeniden Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşebilmek ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bakın, güzel görün, güzel görün, güzel yaşayın. Hayatta küçük de olsa mutlulukların farkına varıp en azından her olumsuzluktan da bir ders çıkartıp yine de karamsarlıklar arasında güzellikleri bulup yaşamaya, hayatınıza tat katmaya devam edin. Pazartesi 19'da görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Manisa il yolunun 3 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da 5 ila 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'na 183 ülke akredite oldu. Birleşmiş Milletler ana paydaşlığında düzenlenecek foruma 183 ülke ve 5000'i aşkın üst düzey delege resmi kayıt yaptırdı. Forum sonunda geçen yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan İstanbul Deklarasyonu'nun devamı niteliğinde kapsamlı bir sonuç bildirgesi hazırlanacak. Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı sürüyor. Tuşba ilçesinde ileri biyolojik arıtma tesisleri yapıldı. Kanalizasyon hatları inşa edildi, dip çamuru temizlendi. Gümüşhane'deki Torul Barajı çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Plastik ve esel atıklar nedeniyle gölde çöp adacıkları oluştu. Mahalle sakinleri zaman zaman kıyıya vuran çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen su yönetim merkezi ve SCADA sistemi sayesinde suda kayıp ve kaçak oranı %53'ten 43'e geriledi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun vatandaşlardan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını istedi. Denizlerdeki kabus sona erecek, çözülebilir ağ için geri sayım başladı. Denizleri kirleten, kaplumbağa ve yunusları öldüren, balıkların mikroplastik taşımasına neden olan hayalet ağ sorununa çözüm olacak proje ilerliyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği eriyebilen ağ projesi kısa süre içinde hayata geçirilecek. Muş'ta doğa yürüyüşü ve orman benim etkinliği düzenlendi. Ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında geçtiğimiz haftalarda yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Aktağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile En Kral 20 listemizin 20 numarasında.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada yeni teklisini sevenleriyle buluşturan Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısıyla çıkış yakalayan sanatçı listemizin bu hafta 19 numarasında.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizde 18 numarada yerini alıyor.

0: madde. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: beni kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL. Toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
8: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: Evde huzur, yolda güven.

unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
5: bankacılık. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
9: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
10: Bankam Tombank kartıma bir. İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

Listemizin 18 numarasında Ayaz Geceler şarkısıyla Özgür Alter'i dinledik. 17 numarada Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e ait olan Baboş'la En Kral 20 listemizde 17 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizde 16 numarada yerini alıyor.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Blok 3 var. Sözü ve müziği Hakan Aydın'a, aranjesi Narko ve yine Hakan Aydın'a ait Kusura Bakma ile Blok 3 bu hafta 15 numaraya yerleşiyor. Senden

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Türk müziğinin duygusal hafızasında iz bırakan yorumuyla fark yaratan Ümit Yaşar var. Sanatçı merakla beklenen yeni çalışması Yürüdüm'le müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Modern arabeskin en iyi örneklerinden biri olmaya aday olan eser, ayrılığın ve kabullenişin en yalın halini dinleyicinin kalbine işliyor. Sözü ve müziği pop ve arabesk müziğin hit fabrikası olarak bilinen usta isim Ersa Üner'e ait olan şarkı, Alper Atakan'ın modern ve etkileyici düzenlemesiyle hayat buluyor. Ümit Yaşar, Yürüdüm'le bu hafta 14 numarada yerini alıyor. Söz

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen, umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısını kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler, En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara. Belki...

En kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada son zamanlarda dillere pelesenk olan, sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyli'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Joli ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Joli'ye gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Ritmini yakala. Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji.

0: Çavşar Doğal Maden Suyu.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yenir abi. Maide bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Sprite ve nane olur mu?
7: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: fırsatlarını kaçırmayın. Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir Manisa İl yolunun 3 ila 28.

0: ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
2: En Kral 20. Listemizin 11 numarasında Eller Üzer şarkısıyla Serkan Nişancı'yı dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada uzun bir aranın ardından yeni teklisi Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı bu hafta listemizde 10 numarada.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi ile bu hafta listemizde 9 numarada. Efkar

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Kapını Çalarsa Mazi'nin 50 şarkısıyla başarılı sanatçı Ceylan var. Sözleri Cemal Safi, müziği yine 80'li yıllara damgasını vuran Orhan Gencebay'ın da seslendirdiği şarkının aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyor. Ceylan Kapını Çalarsa Mazi'nin eliyle listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait. Meğerse şarkısıyla sanatçı listemizde bu hafta 6 numara. Meğerse

0: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve duayla anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile listemizin 5 numarasında.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölü. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

Ama ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım.
8: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
11: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

Kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı

0: apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Piberas'ın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: En Kral 20.
5: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında yeni şarkılarından Üzülmedim Ki ile çıkış yakalayan Semih Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Ardabüken imzası taşıyan şarkısıyla Semih Cenk, En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Üzülmedim Ki şarkısıyla Semih Cenk'i ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız Güllü'nün seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Aşk ve Ötesi albümlerinin Var mı Aşk'tan Ötesi şarkılarını geçtiğimiz haftalarda sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü müziği ve aranjesi Fatih Ağızkalı imzası taşırken solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Var mı Aşk'tan Ötesi ile Karaf grubu bu hafta zirvenin ortağı oluyor. Masa

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Dokuz numara. Ben

0: hazinemdir.
1: 18 numara.
0: Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz.
1: 17 numara.
0: Mamaş bir derdim var sorma, derdimin önünde durma.
1: 16 numara.

0: 13 numara. On iki numara.
1: Dağlarda karlar mı yağdı? İçinde bu kadar öfke mi vardı?
0: 11 numara.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
0: En kral 20. 10 numara.
3: Yok.
0: Dokuz numara.

0: 6 numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: 5 numara.

En Kral 20. Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden usta sanatçı İsmail Tunç Bilek, müzik severleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu'nun anonim halk ezgilerinden Pınar'ın başına kurmuş kazanı, Tunç Bilek'in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonuyla yeniden hayat buluyor. Sanatçı Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla bu haftada yükselişini sürdürerek zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: Sabahların dondurması Oando. Oando.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Teknolojileri MediaMarkt'tan Haier 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel Bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
10: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: @Süpermart. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Mahkemesinde mutlak butlan kararı sonrası kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez konuştu. CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Partiyi ayrıştıracak, tabanı düşmanlaştıracak söylemlerden uzak durulmalı dedi.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na 40 günde olağanüstü kurultaya gidelim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
2: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Kılıçdaroğlu'nda bir atanmış bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede. Bu da 40 gün gibi bir süredir. 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
0: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na önce kayyum olarak görevlendirilen ardından görevine son verilen Gürsel Tekin de bugün bir açıklama yaptı. Olağanüstü kurultay sürecinin 7-8 ay içinde yapılabileceğini belirtti. Kurultayın zamanlaması oldukça kritik zira bu CHP'nin hangi yönetimle seçime gideceğini belirleyecek. Zamanında yapılması durumunda seçim sandığı Mayıs 2028 yılında kurulacak. Ancak erken seçim durumunda Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını ve milletvekili listesini belirlemesi gündeme gelebilir. Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırması seçeneği öne çıkarsa Özel ve ekibi CHP yönetimini yeniden üstlenecek. Bu arada CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada da 7 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde konuştu. Bahçeli, siyaset çıkar yarışı değildir dedi, toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir ifadelerini kullandı. İmralı heyeti yarın adaya gidiyor. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, bir aksilik olmazsa yarın İmralı'da Öcalan'la görüşmeyi planlıyoruz dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon yaptı. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist ele geçirildi. O isimlerin Türkiye'de gerçekleşen birçok terör eylemi içinde yer aldığı belirlendi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında inşaat şirketi sahibi ve inşaat şantiyesi çalışanlarının da olduğu 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin yolculuğu devam ediyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, TEM Otoyolu Kocaeli-İzmit geçişi Kapantepe Viyadüğü mevkiinde ve İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nde trafik yoğunluğu devam ediyor. Köprünün Dilovası tarafında bulunan gişelerde araç kuyruğu var, trafik akışı da zaman zaman durma noktasına geliyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde peş peşe kaza haberleri de geldi. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek Türk takımlarının programı belli oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının kura çekimi 27 Ağustos'ta. Sarı Kırmızılılar ilk maçını 8-9-10 Eylül tarihinde oynayacak. Süper Lig ikincisi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek. Sarı Lacivertliler ilk maçını 21-22 Temmuz'da oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turundan, Beşiktaş ise aynı organizasyona ikinci eleme turundan katılacak. Rams Başakşehir'de 23 Temmuz'da Konferans Ligi ikinci eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak. Galatasaray'da genel kurul üyeleri bugün sandık başına gitti. Mevcut başkan Dursun Özbey'in tek aday olarak girdiği olağan seçimli genel kurul toplantısında 2079

0: 9 üye oy kullandı. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi seçilmeleri halinde takımın başına Türkiye'yi bilen bir teknik direktör getireceklerini söyledi. Safi kadro planlamasıyla ilgili de dünya yıldızlarını takıma entegre edeceğiz dedi. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak. Başkanlık yarışı Aziz Yıldırım. Başkanlık yarışı Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında geçecek. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Selam olsun kralcılara, selam olsun güzel yüreklere. Hafta sonu seyrinde yine buluştuk. En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Siz güzel yüreklerle birlikte günün akşam güneşi vakitleri yine 2 saat böyle şarkıları, duyguları paylaşacağız. Selam olsun, inşallah gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun. Hafta sonunu böyle çok keyifli, sevdikleriniz, sevenlerinizle problemsiz, sorunsuz, huzurda geçirin diyelim. Dileğimiz bu yönde. Evet, hazır mısınız canlar? Buyurun yaslanın şöyle koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le hafta sonu seyriniz, yolculuğunuz başlıyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Canın çekince aç bir afşar seninle. Meyveli sade iç bir afşar keyifle.
2: Afşar doğal maden suyu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönüşü.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Kadim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi rahat.

Efendim hafta sonu seyrinde bizlerle olan kralcıların mesajları gelmeye başlamış. Dillendirelim mi hemen? Ümit Karaoğlu selam olsun. Kaptan Şener kolay gelsin. Ankara'dan Bursa'ya yolculuk yapmaktayım. Yollar yağıştı. Bayram kalabalığı demiş. Herkesin dikkatli olmasını diliyorum şimdiden. İyi bayramlar dileklerimle demiş herhalde. Sağ olsun Ümit Karaoğlu. Sıradaki güzel şarkılar armağan olsun. İyi yolculuklarınız olsun. Tabii bayram için biliyorsunuz uzunca bir tatil başladı ve herkes yollara düştü. O yüzden yine her bayram olduğu gibi hatırlatalım. Bu yoğun trafikte, bayram trafiğinde lütfen acı haberleriniz değil. Sevdiklerinize, sevenlerinize sizler geç olsun ama güç olmasın sağ salim ulaşın. Hepinize iyi yolculuklar olsun efendim. Sık sık mola vermeyi unutmayın uzun yoldaysanız ve dinlenin, istirahat edin. Bir de yol hipnozundan kaçın. Yani uzun süre araç kullanıyorsanız mutlaka yol hipnozu başlıyor. Türkiye turunda çok fazla gördüğüm durumlardan biri. O yüzden mola vermekte fayda var. Güzel yüreklim Can Kaptan Şener. Keyifli bir cumartesi olsun. Köşeme çekildim. 2 saat gönlüm ruhum dinlensin. Senin güzel şarkılarınla, türkülerinle. Çok sıcak Hollanda'dan sevgiler, seviliyorsun demiş. Selam olsun diyelim efendim. Şarkılar sizlere derman olsun. İyi hafta sonları diliyoruz. Nur Sayın selam olsun, hoş geldin Şener'cim. Umarım güzel bir yayın olur ki zaten olmaması mümkün değil. Kolay gelsin demiş, yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Evet sevgili Nur, sana da selam olsun. Selam kaptan diyor, güzel bir hafta sonu diliyorum. Can kaptanın yayınları olsun, hoş geldin. Yağışlı bir göl başından sevgiler saygılar demiş, bir şarkı istemiş. Sizlere ve Doğan ailesine gelsin diyor. Sema Doğan'ın gönderdiği satırlardı. Asuman Hanım bizleri dinliyor, hoş geldin. Kral kaptan, Kral Radyo'nun kaptanı Malatya'dan sevgiler diyor. Evet, kuaför salonunda dinliyorlarmış. Asuman Hanım, şarkılarımız armağandır. Mehmet Ali, hoş geldin abi diyor. Deniz Tavas'tan kucak dolusu selamlar olsun, saygılar. İyi yayınlar olsun, çalışıyorum, ofisteyim diyor. Kolay gelsin kardeşim. Nurdan Hanım, yine bizleri takip ediyormuş. Bakayım şöyle. O da hoş geldin, sefalar getirdin Can Kaptanım demiş. Çok güzel bir hafta sonu dileklerimle. Her yerde bir dinginlik, sakinlik olsun lütfen. Gerçekten çok fazla olumsuz haberlere maruz kalıyoruz. Bizim seni sevmemizin bir sürü geçerli sebepleri var kaptanım. Sporda dinleyeceğim, şarkılarından da fal tutacağım. Bol güneşli Hollanda'dan kocaman sevgiler, selamlar diyor. Selam olsun efendim. Ruhsal olgunluğun en büyük kanıtı bir başkasının cehaleti, öfkesi ya da kabalığı karşısında kendi içsel kalitenizi ve nezaketinizi kaybetmemenizdir diyor. Evet, bir nevi öfke kontrol diyelim değil mi? Vallahi güzel söz. Peki ilk mesajlar dillendirdik. Alemin kralındasınız. Hafta sonu seyrinde Kaptan Şener'le birlikte.

0: et. Beni sende terk et, ne olursun terk et.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katılım.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, antik

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

eseriyle. Ferdi Baba'nın o güzel yorumunu paylaştık. Ruhu şad olsun diyelim Müslüm Baba, Ferdi Baba. Yaşamdan uğurladığımız canlar şarkılarıyla yaşamaya devam edecekler tabii ki. Evet sevgili kralcılar, ilk saati yavaş yavaş uğurlayacağız. Bu arada iletişim bilgilerini hatırlatmamıştık değil mi? Hemen paylaşalım. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen canlar da benim kolayıma gelir, hemen oradan yazayım derseniz Kral FM Kaptan Şener. Unutmayın, profilimizin adresi Kral FM Kaptan Şener. Çıkan profili takip edebilir, direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili kralcılar. Alemin Kralı'nda hafta sonu seyrimiz ikinci saatte de devam edecek. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de sağanak geçişleri etkili olacak. Yarın İstanbul ve Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.

İkinci saate hoş geldiniz sevgili kralcılar. Hafta sonu seyrinde şarkıları, duyguları paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada birçok bölgemizde yağış var. Ege'de öyle. Aman dikkat diyelim. Bayram için yolculuğa çıkmış olan güzel yüreklere iyi yolculuklar dileyelim. Lütfen güzergahlara bir bakın. Yağmur durumu nedir? Gideceğiniz coğrafyalardaki vaziyet nedir? Bir görün. Yollara öyle çıkın efendim. Dikkatli ve tedbirli olun, sağ salim gideceğiniz yerlere ulaşın. Biraz önce de dinleyicimiz paylaşmıştı, birçok bölgemizde bayram trafiği başlamış vaziyette tatilden ötürü. O yüzden kontrollü olmakta fayda var. Çalışıyorum, hafta sonu mesaideyim diyenler kolay gelsin. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlar gibi tüm kahramanlara selam olsun. Vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler dileyelim. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun efendim. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le hafta sonu seyriniz bu güzel şarkılarla devam etsin.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Canın çekince aç bir afşar seninle. Meyveli sade iç bir afşar keyifle.
1: Afşar doğal maden suyu.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz olabilir. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

İkinci saatin o güzel mesajları dillendirelim mi canlar? Fatma Vural takipte, mutlu akşamlar, keyifli yayınlar dileklerimle. Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir. Efendim kolaylıklar dilerim, sevgiler saygılar demiş. Selam olsun, ne güzel mesaj. Hatice Alakuş dinliyor. Kardeşim bu arada uzun yıllardır dinlemekteyim ama ilk kez yazıyorum. Boyabat'tan Hatice Alakuş selamlar. Çalan şarkılar eşime, bana ve tüm dinleyenlere gelsin demiş, armağanımız olsun. Fatma Dilbar Sakar bizleri dinliyor. Kızlarım Elif, Nazlı, oğlum Emre ve eşim için bir şarkı diyor. Mersin'den selamlarını iletmiş, bizden de selam olsun. Niğde'den selam gelmişti. Tüm Kral FM dinleyenlere, serviste şu an eve gidiyoruz. Bizim için de servis kaptanımıza da bir şarkı mümkünse diyor. Hakan Kiper'den Salim Bey'e demiş, armağan olsun. Fadime Nazire Dereli selamlar olsun diyelim. Antalya'dan sıradaki şarkıyı eşim Ahmet, oğullarım Hasan ve Mustafa'ya armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum demiş. Sizler de öyle. Radyoları başındaki canlar. Selamlar Şener abi, Ankara'dan Zeynep. Eşim bir tanem Ömrüm Haydar'a sıradaki şarkıyı armağan eder misiniz? Onu çok seviyorum. İyi yayınlar demiş. Dikili'den Efe takipteydi. Selam olsun diyelim. Efe Boz. Resul Ateş dinliyordu. Giresun'dan bizleri takip ediyormuş. Tirebolu'dan, evet, Berber Salonu'ndan takipteler. Onlar da bir şarkı istemişler. Yakup Güven'e selamlar iletirseniz seviniriz demiş. Armağan olsun şarkılar. Mümin Sevgül galiba değil mi? Bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Bunu Mustafa'ya armağan ediyorum özellikle demiş. Armağan etmiş olalım. Mehmet Sait, iyi yayınlar, Eskişehir'den dinliyorum. Mobilya çalışanlar için bir şarkı demiş. Serkan Burduroğlu galiba. Selam olsun diyelim. Kaptanımız mı? Teşekkürler Şener abim demiş. Selam olsun. Şarkılar armağan olsun. Arzu Yılmaz Konya'dan, Yılmaz ailesinden selam gelmiş. Biz de yoklamadayız diyor. Tevfik Arzu Yılmaz çifti. Çiğdem Hanım, hafta sonu seyrinde memleketim Çanakkale'ye gitmek için yolculuk yaparken dinliyoruz demiş. İyi yolculuklarınız olsun efendim. Turgay Varol dinliyordu. Hoş geldin kaptan diyor. Kolay gelsin. İyi yayınlar demiş. O da hayırlı hafta sonları dilemiş. Hepimize çok güzel bir hafta sonu olsun değil mi? Muhterem abla, affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. İyi ki varsın. Seviyoruz seni. Ben serindeyim. Keyifli yayınlar İstanbul'dan. Sevgiler, selamlar. Güzel bir pazar günü diliyorum demiş. Sizlere de öyle olsun efendim. Suna yine babacığına. Bizler iyiyiz. Çok şükür sen de iyisindir demiş. Dikkat et kendine diyor. İzmir'deki babacığına seslenmişti. Ayten ablamız, kaptanımız nasılsın, iyi misin? Güzel bir hafta sonu diliyorum. Huzurumuzun sesi, evimizin güneşisin, cansın ya diyor. Bazı yollar vardır insanı uzağa götürür ama aklını hep aynı yerde bırakır. Bir sofrayı özlersin bazen, çayın kokusunu. En çok da geldin mi diye soran sesi. Seni seviyoruz Allah'ım, seni korusun. Adana'dan selam diyor. Bizden de selam olsun. O güzel satırlar için de teşekkür ediyoruz. Bu arada gönül ailesi, sevgili Çiğdem'imiz, ooo ne güzel, Çiğdem de nişanlanmış. Peki, kayınvalideliğe ilk adımlarımı attım diyor. Siz de büyük dayı oldunuz demiş. Eyvallah, yaşlandık mı ne demiş. Yaşlanmış olabiliriz ama ruhumuzun öyle bir yaşı yok galiba değil mi Arzu Hanım? Selam olsun diyelim. Hayırlı uğurlu olsun evlatlarımız için de, mutlulukları daim olsun diyelim. İkinci saatin mesajları alındığı ve hafta sonu seyrinde şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Yapı Kredi World Müller...

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Hafta sonu seyrinde güzel şarkıları dostlarımızla paylaştık. İki saatinize ortak olduğum yavaş yavaş böyle bayram hazırlığındaki canlar. Bayram tatili başladı. Bir kez daha programı noktalarken bir hatırlatalım. Canlar lütfen dikkatli olun. Aman ha, sevdikleriniz, sevenlerinize sağ salim kendiniz ulaşın, acı haberleriniz gitmesin. Bizleri yoldaş edinmiş olan, bizlerle birlikte yolculuk yapan tüm kralcılara iyi yolculuklar olsun. Emniyet kemerleri takılsın, aşırı hız yapmaktan kaçınalım. Uzun bir yolculuk yapıyorsak sık sık mola verelim ve trafik kurallarına, işaret ve işaretçilerine mutlaka uyalım. Hepinize iyi yolculuklar olsun efendim. Bayram seyran demeden çalışanlara da bir kolay gelsin diyelim, şarkılar armağan olsun. Olsun güzel yürekler. Efendim yolculukta bu güzel nostaljik şarkılarla artık vedamızı gerçekleştirelim. Biliyorsunuz uzunca bir Türkiye turumuz vardı. Turu bitirdik, tamamladık. Anne baba ocağından, memleketten, İzmir'in Bayındır ilçesinden bir selam gönderelim canlara. Hangi coğrafyadan dinliyorsanız artık, dünyanın herhangi bir köşesinde olabilir, bu güzel cennet vatanın herhangi bir coğrafyasında olabilir, bütün kralcılara selam olsun diyelim. Veda şarkılarım armağan olsun. Güzel bir hafta sonu yaşayın. Pazartesi yine yayın saatimizde 17'de buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: Paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu.

Gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis, ev basmaz gübre gündüz.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse ibi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın keseni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
1: MediaMarkt.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalı çok oldu. Lanet olsun. Varsın kimseler bilmesin hayatta mısın? Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

etti. Onun isteği doğrultusunda güzel bir Hakan Teşen yorumuyla aleme gelişimizi duyuralım bakalım. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

0: 20.50'de de hayırlı akşamlar Atabey. Bornova'dan Recep Bülent Ersoy'dan yarına çıkmaya senedin mi var şarkısını çalarsan memnun olurum demişti. Yollarımı gözlemiş bu sevenlerimiz vallahi. 20.50, 20.47. Ama yine de siz saatimi bekleyin arkadaşlar. Her zaman böyle. Öncesine dikkat etmeyebilirim gelen mesajlarda. Bornova'dan Recep şarkını dinle bakalım keyifle. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Yolun çarpıklığını arzu etmeyin diyen. Şeytan insan için apaçık düşmandır diyen. Hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralı da atadan. Müzik ziyafeti başladı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

ben, akları tek tek saçıma kata kata tükendim ben. Çıkamadım gün yüzüne, bakamadım yar gözüne, bu dünyada her hüzüne bata bata tükendim ben. Günüm bile gece gibi, küçük kaldım cüce gibi, can dereyim baca gibi, tüte tüte tükendim ben. Tam bu şarkının peşine yakışır bu şiir, eyvallah can kardeşim.

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Atadan müzik ziyafeti.

Ata kardeşim Habil ben üçlük demiş. Güngören'den, Güneştepe'den İbrahim. O da üçlük demiş. Eyvallah. Ankara'dan Özer. Eşi Gülay, çocukları Gökdeniz, Ayşe ve Melike'ye. Çerkezköy'den Ali Rıza. Ablası Türkan, Songül ve abisi Tuncay'a. Emre Talay Aksaray'dan arkadaşlar. Ekrem, Mehmet, Resul, Fırat, Yusuf, Hayri, Yetiş, Cöke, Muhammed, Baran, Serdar içindenmiş. Uzun bir liste. Nazlı, Mahsun Kırmızıgül'den, İnegöl Cerrah'tan İlker abime selam denmiş. Bozüyük'ten Hasan Hüseyin, Ahmet Aksoy. Eyvallah Ahmet, buralarda mıydın? Almanya'dan Ahmet. İstanbul'a indik, memlekete Bolu Gerede'ye doğru gidiyoruz eşim Güler'le. Gölcük'ten Azem babam ile beraber oturuyoruz. Serkan Nişancı'dan bir şarkı denmiş bir sevenimiz. Bartın'dan Mustafa.

Ekrem Kahraman, canım anneme. Bursa'dan Bülent, Fransa Strasbourg'da Aydan'a. Avusturya Salzburg'dan Mecnun. Düzce'den Fatih. Hayatımın en güzel yanı, dünyalar güzel Ayşe Nur'uma. Bugün evlilik yıl dönümümüz diyor. Nice yıllar inşallah Nur. Konya'dan Kerem, dostu Kerim Baya. Kuşadası'ndan Perihan, Söke cezaevindeki eşi Hüseyin'e. Şehirler arası otobüs şoförü Tayfun, İstanbul'dan Trabzon'a gitmekteyim diyor. Yolcularımıza hayırlı yolculuklar. Hollanda'dan Emine, Ankara'dan Gülay, eşi ve çocuklarına.

0: Bursa'dan Emrah hatta bekliyor. Selamünaleyküm Ata abi demiş. Aleyküm selam Emrah. Kolay gelsin Emrah.
1: Sağ olun Ata Bey, teşekkür ederim.
0: Nasılsın, iyi misin? Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar, sağ olun. Mesaideyiz. İçerimden sizleri dinliyoruz.
0: Kolay gelsin, kolay gelsin. 20.59'da bakıyorum yollarımı gözlemişsin Emrah.
1: Daha önce baktım da Ata abi.
0: Doğru, o da 20.29'da.
1: Evet.
0: 8.30'da 8.30'da göndermişsin onu da.
1: Evet, Allah'ın evet.
0: Çok hoşuma gitti. Üçlüğünü onayladım, aradım Emrah. Helalin var, yüreğine sağlık. Mesaideyiz, üçlüğe talibiz demiş. Şarkıları sıralamışsın. Mesajın böyle. Bu satırlara bu mesaj. Eklemek istediğin neler? Söz sende. Gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Hatta abi, şu anda benimle birlikte dinlemesi olan Fahrettin, Mardan, Gökçe, Kırgay, Mustafa arkadaşlarıma bu iki armağan ediyorum. Ve tüm kral dinleyicilerinin İslam aleminin bayramını şimdiden kutluyorum.
0: İmzanı da at.
1: Şimdi üstlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

üçlü tamamladık. İlhan kardeşim eşi Esma ile dinlediğini belirtmiş. Selamlarımı gönderiyorum ve o çok sevdiği şarkısını dinleteyim istiyorum. Hem İlhan'a hem de değerli yengemize Esma'ya. Muhammed Ömür Tekirdağ'dan memleketim bana gidiyorum demiş. Yanında babam, annem, kardeşim var demiş. Manavgat'tan Ahmet Türödü, Ferdi Baba'dan tüm kralcılara, candan sevenlere. Konya'dan Davut. Çalışan arkadaşlara, Ermeneklilere, Konyalılara diyor. Bulgaristan'dan Haskova'dan Murat ve ailesi için denmiş. İzmir Ödemiş'ten Ülkü Coşkun. Üçlük demiş. İzmir Tire'den Gökçe babam için diyor İbrahim Tatlıses'ten. Güvenlik Vedat Kudret Kocaeli'nden selamlar demiş. Darıca'dan Musa, eşi Remziye Hanım'a.

Hakan Taşıyan'dan demiş. Bekoz'dan Hüseyin. Sesini duyunca bir mutlu oluyoruz demiş. Üçlüktenmiş. İzmir Bayındır'dan Mültezem. Müslüm Baba'dan bir şarkı demiş. Ayşegül İbrahim Erkal'dan. Fransa'dan Muhammed. Muhammed Aktaş, kralı dinliyoruz denmiş. Pamukova Sakarya'dan Çiğ Süt. Kaptanlarına Musa Kabakçı. Tüm uzun yol kaptanlarına. Rafet Çeker, Uğur Oktay, İsmail Kaşık için denmiş. Hollanda'dan Nur. Selamlar demiş Nur. Kardeşim ata seviliyorsun demiş. Muğla Ortaca'dan Durmuş eşi Songül Hanım'la dinlediğini belirtmiş. Görme engelli şair Adana'dan Güven Sığırcı. Üçlük demiş.

0: harikasın demiş Almanya'dan Kralcı Songül.
1: Bahar gelip çiçeklerim açmazsa.
0: Amerika'dan Seher Giresun Keşap'a selamlar demiş, iyi ki varsınız diyor. Bursa'dan İbrahim Bayram yayınlar demiş.
1: Yaramı sarmaya.
0: Aydın Söke'den Biricik dayımız Fahri Çetinkaya'ya denmiş.
1: Yaramı sarmaya tabip mi gelir?
0: Edirne'den Mehmet Nalçın kardeşlerim Mert ve Caner'e. Karamanlı Zübeyde. Vatanımıza geldik. Eşimle dinliyoruz. Münih'ten geldik. Kuşadası'na bayram için denmiş tüm gurbetçilere. Uşak Manaz'dan Baki Güven. Sevdiği Caner Taylan, muhtarımız Akif Ceylan ve kırmızı kardeşime denmiş. Sakarya Karasu Kuyumculu Mahallesi'nden Recep. Arkadaşları Kerem Kurtuluş ve Muharrem için. Sultan Gazi'den Nevzat Demir. İlk defa dinlediğini belirtmiş Gökhan Güney'den. Eşi Ünzile Demir'e. Manisa'dan Nezih. Metin. Ankara'dan Bursa'ya seyir halindeyiz diyor. Bacanaklarım, Yalçın Suat ve yeğenim Gökhan için.

0: Almanya'dan Ayşe Yıldırım, eşi Levent, kızları Esra ve Sevda'ya, memleketi Denizli'ye de selamlarını göndermiş. Kırklar elinden Ayhan Üçlük demiş. Bakayım şarkılarına. Almanya'dan Çetin Bektaş, eşi Perihan Bektaş, biricik kızı Yazmira'ya. Adana'dan Gönül, Erzurum'daki ailesine. İzmit Yeşilova Mahallesi'nden Ufuk, abilerim kardeşlerimle beraber dinliyoruz. Müslüm Baba'dan denmiş.
1: Bu programda ürün yerleştirilmiş.
0: Rize Ardeşen'den Nurten abim, seni eşim Ali ile dinliyoruz demiş Nurten. Sivas'tan Gülay Kocaoğlu, kızı Eda Nur ve bütün gurbettekilere. İnegöl'den Hayati, tüm müşterilerine, Konurla Mahallesi sakinlerine. Adana Pozantı Akçatekir Yaylası'ndan Selda Atılan, eşi ve oğulları Kemal ve Emine. Bursa'dan Medet, eşiyle dinlediğini belirtmiş Cengiz Baba'dan.

Tarsus'tan Mete, dostum İsa'ya ve tüm emekçilere demiş. Gaziantep'ten İlhan Abdullah Başçavuş'a demiş. İzmir'den Kader, sökeceğizendik aşkı Erdal'a. Ramazan Manavgat'tan. Arkadaşı Hasan'a, Müslüm Baba'dan. İzmit'ten Hamza, Çorum'daki sevdiğine. Erzurum'dan selamlar demiş. Nöbet arkadaşım Berat'la dinliyoruz Fatih Kısaparmak'tan demiş bir sevenimiz. Samsun'dan Fatoş, Müslüm Baba hayranlarına. Bursa'dan Hesna, çok uzaklarda olan eşine. Muhammed Karabostan, Bolu Mengen'den. Havuzlu kahvedeki dostlara. Sivas'tan Seyfettin arkadaşları ve tüm Sivas halkına.

Etsem unut. Ne güzel söylemiş Kamuran Akkor. Bursa Hamitlerden Metin Bal, Bülent Söylemez, Emin Ası ve Mustafa Kamış için denmiş. 01 Mami 3 liye talibim demiş. Hayat arkadaşım Özlem Hanım'a. Maşallah mesajlarım maşallah var. Oğlum Emirkan, Merkan, Metehan ve Oscar Kıraathanesi müşterilerine demiş Karabük'ten. Selamlar demiş bir sevenimiz. Kocaeli'nden Raşit. Eyvallah Raşit. Bolu'dan Serdal. Eşi, hayat arkadaşı Emine ve kızları Belinay, Bengisu ve Bulemine. Fransa'dan Murat, gurbetçilere. Talip Efe, Karabük Cezaevindeki Çağrı Bağcı'ya. Eskişehir'den Erkan, Saadettin abiye, Özgür Bey'e, Atilla Kaya'dan. Balıkesir'den Levent, eşi Serap ve çocukları Batuhan ve Burahan'a. Biz iki elti Melek ve Deniz, Ferdi'den denmiş. Zafer Karayel, canım Murat Kınalı abime. Sandıklı'dayız, Sakarya istikametine gidiyoruz denmiş. Giresun'dan Ümit Karakaya.

Orhan 52 bayram için köye geldik diyor. Samsun Ordu arası çok yoğundu trafik demiş. Ordu Ulu Bey Ohtamış köyünden selamlar denmiş. Aydın Söke Ferdi Oto Lastik'ten selamlar denmiş. Kıbrıs'tan selamlar dostum İbrahim'e. Doğum günü kutluyorum demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz, isim göremedim. Ecevit Osman Edüz içinden yolculuktayım diyor. İzmir Karşıyaka'dan Nebahat kızı Dilber için sen affetsen ben affetmem istemiş.

Aydın Köşk Çiftlik'ten Suat. Mesai'de çalıştığım Deniz Orman'a demiş. Nazilli'den Deniz. Suat'a armağan etmiş o da. Hollanda Deventer'den Yunus. Selamlarını göndermiş. Freiburg'dan Yalçın Üçlük demiş. Taşlara. Gaziantep'ten Hüseyin, müdürümle dinliyoruz. Müslüm Baba'dan denmiş. Pamukören Berber Günay diye gelen mesaj. Sivas'tan Meryem, Sivas Cezaevindeki D1 koğuşuna oğlu Ahmet Berat'a. Abi yoklamada ben de varım demiş Ordu'dan Hakan. Trabzon'dan Siyami. Trabzon sporlulara Manavgatlar Ramazan. Aşkım için.

0: Mesajların maşallahı var ama mesajlara ufak bir virgül koyalım. Üçlüğümüzü yapalım ikinci saatin üçlüğü için. Onay verdiğim numaralardan Hatice'yi aradık. Diyarbakır'dan Hatice hatta bekliyor. Hatice.
1: Efendim Ata abi.
0: Kulaklığı takmış hem dinliyor hem de telefonumu bekliyormuş öyle dedi az önce.
1: Evet.
0: Hatice nasılsın?
1: İyiyim teşekkür ederim ağzım. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Üçlüğün hazır mısın?
1: Hazırım Ata abi.
0: Hemen mesajını okuyorum. Selamlar Ata abi Diyarbakır'dan. Hatice üçlüğe katılmak istiyorum demiş. Şarkılarını sıralamış. Evet, kısa ve öz bir mesaj. Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende. Gönlünce seslen imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Tamam çok teşekkür ederim Ata abi. Sıradaki bu seçtiğim şarkıları kardeşim Emel'e, kızım Ezgi'ye, bütün kral dinleyicilerine armağan ediyorum.
0: İmzanı da at. Şimdi.
1: Şimdi üçlük sırası.
0: Olmadı. Yeniden şimdi.
1: Üçlük sırası.
0: Zamanı.
1: Zamanı pardon özür dilerim.
0: Heyecandan karıştırdığını unuttun Hatice. Tekrardan
1: bak. Aynen çok heyecanlıyım. Çok... Uzun zamandır da konuşmuyorduk.
0: Evet bu vurgulu bir şekilde tekrardan.
1: Şimdilik üçlük zamanı.
0: Şimdilik. O da güzel. Peki kabul olsun bakalım böyle. Keyifle dinle üçlüğünü. Kendine
1: sağ
0: iyi bak.
1: Sağ olun teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah sağ olasın. Sağ olun. Şimdi üçlük zamanı.

Üçlü tamamladık. Hemen mesajlara dönelim yine. Almanya'dan Ekrem tüm aileme. Nazen selamlarını göndermiş. İzmir Menemen'den Zeliha, Baki 6 ay ve Hasan Savaş'a. Adana'dan Babaoğlu dinliyoruz demiş. Emir Ali Yıldıray Araz. Niğde'den Kayseri'nin en güzel bayan kuaförü Nihal Hanım'a denmiş. Hayrabolu'dan öbette olan Mahmut ve Şükrü arkadaşıma denmiş. Metin, bacanaklarım. Ha, bunu okumuştuk, eyvallah. Dora, Antalya Konya altından yağmurlu bir akşamdan Yiğit babam Ali'ye ve tüm kralcılara. İstanbul'dan Malatya'ya gidiyoruz Beydağ Turizm ailesi olarak. Cihat Türkmen'den Mehmet Güşen'e denmiş. Güneş'e mi demek istemiş acaba? Gazi Mahallesi'nden Halil. Kamuran Akkor'dan. Samsun'dan Gül Fatma. Tüm değeri bilinmeyenlere. Ozan Görü, annem Ayşe Görü ve eşim Funda Görü'ye, yengem Gülsen Kara ve dayım Savaş Kara'ya. Nuray Kaya, Konya'dan selamlar demiş. İzmir Tire'den Ömer Köroğlu, dükkanda takipteyim diyor. Gaziantep'ten Erhan, Cansever'den bir şarkı demiş. Giresun Görele'den Özkan Arslan, kızım Damla Arslan'a.

0: Kocaeli Kartepe'den Hasan Ömer Şahin çok sevdiği sultanıma diyor.
1: Seneler zalim seneler.
0: Barış Diyarbakır'dan yolda olan Mehmet amcasına yıllar utansını armağan etmiş Hacer. 55PD444 Ali Horozoğlu eşliğinde Samsun'a gidiyoruz denmiş. Can abime denmiş. Hayırlı yolculuklar. Kayseri'den Beşir üçlük demiş. Konya'dan Filiz eşi ve kardeşiyle dinlediğini belirtmiş. Adana'dan selamlar diyor. Eşim İsmail'e demiş bir sevenimiz. Kapaklı Taraftarlar Derneği çalışanları olarak Caner istemiş.

0: Medine Turizm İsmail Hakkı'ya selamlar demiş Balıkesir'den Öner. Kız arkadaşı Sedef ve annesi Hülya'ya. Ankara'dan Ülkü. Cezan'daki oğlu Ali Eren'ine, arkadaşlarına. Konya'dan Mustafa Dağlı arkadaşlarla okeyde dinliyoruz denmiş. İzmir'den Konya Ereğli'ye gidiyoruz demiş. Muavin Durağan Kaptan Yılmaz ile Nisa'ma demiş. Kırklareli Pınarhisar, Şımarık Döner'de dinlemekteyiz misafirimiz. Arıcı Engin ve ailesi, Aykan ve Halit'e.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda... Bursa'dan Metin, eşim ve kızımla dinliyoruz diyor. İpsala, Koca Hıdır Köyü'nden 3 kız arkadaş. Müslüm Baba'dan. Levent Çağlar'a armağan edilmiş. Avusturya sınırında sizleri dinlemekte olan tır şoförleri Eren 09, Atarlı Reis, Duman Baba, Tınaz, Aytören, Aytören evet sevgiler demiş. Sevgiler bizden olsun. Mehmet Akkaya. İzmir Menemen'den Hamdullah Yüce İmparator'dan Biricik Eşim'i bütün sevenlere. Adapazarı'ndan İlknur İzmir'deki ailesine. Can dostu Havva Şen'e.

0: sus anlatma.
1: İzmir Seferihisar'dan kuaför İsmail.
0: Sözlerin.
1: Bakırköy'den Enis Er, Marmara Silivri Cezendik teyzesi Nurhan'a.
0: Bu halimle beni seven.
1: Diyarbakır'dan Ayşe. Er. Seviliyorsun Cansın abim demiş.
0: Bu halimle beni seven.
1: Mehmet Efe Sönmez. Müslüm Baba'dan.
0: Ben mutluyum bu halimle.
1: Mustafa Zorlu'ya ve yanındaki koğuş arkadaşlarına.
0: Bana yer.
1: Esirle babam cezaevinde, bugün ona söz verdim diyor. Mesaj bekliyor demiş. Burdur Gölhisar'dan Rıza Özturgut. Bergen'den bir şarkı demiş. Tam Bergen şarkısında mesajı okumuş olduk. İsmail, İzmir Menemen'den Halil Kurt ve Riyad Özdemir, Antalya Cezendik İsmail Bozkurt ve koğuş arkadaşlarına. Ankara Bahçeli Evler'den Şenol, takipteyim diyor. İzmir Çam Dibi'nden Bekir. Milas'tan Talip, Biricik Aşkına.

Antalya Manavgat'tan tünel inşaatından Loder Cizülküf. Müslüm Baba'dan demiş. Kolay gelsin. Konya Reyli'den Mehmet Ersan. Balıkesir yolunda dinlemekte olan kaptanım Yüksel Uslu ve tüm kralcılara. Terme Kozluk'tan kuaför Adem. Emekçi arkadaşlarına. Müslüm Baba'dan diyor. Özcan Aşağı Bey'den babam Ercan Çelebi'ye. Eskişehir'den selam demiş Ali Vural, Emrah, Engin, Umut. Nöbette dinliyoruz demiş Kral'dan, Orhan Gencebay'dan. Son saatin üçlüğüne talibim diyor Gaziantep'ten Osman. Servis şoförü bakayım şarkılarına. Eskişehir'den Serpil, eşi Mustafa, kızları Lina ve Mislina'ya. Bağrıma. Manisa Soma'dan Sevgi. Esengül'den bir şarkı diyor. Bursa'dan Mert, Emre, Selvi abime ve tüm kralcılara denmiş. Allah'ına kurban demiş Serdal. Kavacık'tan Serdal, eyvallah. İzmir Tire'den Ali Günay. Balkonda dinlemekteyim diyor eşim ve çocuklarıma. İsviçre'den tüm gurbetçi kardeşlerime diyor. Özellikle annesini özleyen, anne hasreti çeken herkese demiş.

müşterilerime diyor İbrahim Tatlıses'ten ne deyim istemiş. Çalalım gönlü olsun bakalım. Aslında başka bir şarkısını çalacaktım ama. Hadi bu şarkıyı çalalım. Gaziantep'ten Murat. Bana ve tüm kralcılara. Gaziantep'ten Salih iyi akşamlar demiş. Karacabey'den Hasan. Almanya'dan Onur. Şafak sayan arkadaşlarla dinliyoruz. Tüm gurbetçilere denmiş. Yakışıklı Çınar kardeşim göndermiş. Metin ne oldu bana da Ferdi Baba'dan diyor. Babam da bana demiş. Babam Levent'e demiş bir sevenimiz. Ispartalı Bünyamin Varlı'dan yoldayız diyor. Burdur Gölhisar'dan Alperen Özturgut. Bergen'den. Menderes Ahmet Beyli'den Görkem Kasapoğulları Şerif amcama. Yalova'dan Hüseyin çok sevdiği Elif'e. Bornova'dan Pınarbaşı'ndan taksici Hakan. Bütün taksici arkadaşlara.

Almanya Augsburg'dan Asuman eşi Günay'la dinlediğini belirtmiş. Pamukova'dan Emel Boncukçu. Pamukova'dan İstanbul'a yolculuktayız. Eşi Mustafa, çocukları Sena, Şura, Hatice ve herkese denmiş. İsviçre'den Erkan, Kosova'daki Lütfü ailesinde. İçten selamlar denmiş. Osmaniye'den Gökhan, Atilla Kaya'dan, Almanya'dan Beyhan, Tugay kardeş, Cihan Aladağ'dan selamlar. Ata yine süpersin diyor. Ordu Kırlı köyüne tatile giden kızım Melek, damadım Gökhan'a demiş. Bayrampaşa'dan Meryem. Danimarka'dan Aysel, eşiyle yolda şimdi diyor. En değerlilerim, çocuklarım Barış, Hilal ve Ezgi'ye.

Babalar, Ferdi Baba'dan denmiş bir dersin paylaşılmış. Eyvallah. İsviçre'den Mustafa Kurşun, Ankara'da olan ailesine. Hamburg'dan Tevfik Fikret, tüm Gaziantep'e. Hollanda'dan Mustafa, tüm gurbetçilere. Amasya'dan Osman Kurku'dan, Bacana Osman Sarıkaya'ya. Balıkesir Burhani'den Coşkun Köybaşı. Lüleburgaz'dan Halit. Konya'dan Şahin eşine.

0: inkar edemezsin.
1: Eskişehir'den Oktay'ı aradık. Ulaşamadık. Telefonu kapattı. Üçlük hakkını kaybetti diyelim. Ve Beykoz'dan bir sene döndük. Bir sene ulaştık ama. Bir sen de gel ki aramayacağım zannetmiş ama.
2: Evet.
1: Bak kısmetli günündesin Birsen.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Eskişehir'den Oktay'a ulaşamadık. Demek ki seninmiş bu üçlük.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Senin kısmetinmiş. Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Sağ olasın.
2: Sana sürekli yazıyoruz. Üç kere üç düğümü çaldın. Ama aylardır her hafta yazdığımızda yok çalmıyor. Hemen yazıyoruz. Yok, bugün de çalmayacağız. Bugün de çalmayacağız. Hep böyle diyoruz.
1: Ne diyorsun sonra? Kızıyor musun?
2: Sonra diyorum ki kızıyorum Ata, evet. Biz Ata'yı çok seviyoruz çünkü. Bugün niye çalmıyor?
1: Ama Birsen'cim herkese yetişemiyoruz malum.
2: Doğru söylüyorsun. Ama 9 oldu mu biz
1: bak,
2: Ata.
1: Bak evet, 9'u 5 geçe göndermişsin mesajını. Bravo, tebrik
2: evet.
1: ediyorum seni.
2: Evet.
1: Ben görüyorum ama Birsen'cim. Birincisi önce üçlükler güzel olması, etkili olması lazım. İkincisi... gerçekten bir sıralama yapıyorum burada. Bak mesela Eskişehir'den Oktay'a ulaşabilseydim sana bugün gene kısmet olmayacaktı. Yani bu hani kısmet olmaması birilerine üçlüklerinizden yana, bu bir kasıt değil. Yani elden bir şey, başka bir şey gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Herkese yetişemiyoruz Birsen. Mümkün olmuyor ama tabii olduğu kadarıyla.
2: Ama şimdi şöyle bir şey. Kral FM'de hayranlık olarak bir Ata.
1: Eyvallah.
2: Bence iki Kadir Han.
1: Eyvallah. Ama işte onu söyleyeyim. Yani herkese yetişemiyoruz üçlükte. Bak görüyorsun kaç tane üçlükler geliyor.
2: Doğru.
1: Bir de mesela sırayla gidiyoruz. Herkese söz hakkı vermeye çalışıyoruz. Özellikle etkili üçlük gördün mü onu özellikle ön plana alıyorum. Bak sana üç kere söz hakkı vermişim, bu dördüncü. Bir dahaki kısmet ne zaman olursa.
2: Aynen ama annenin ismi de Birsen.
1: Şimdi şöyle bir...
2: Kardeşinin ismi Birsen miydi, annenin
1: evet,
2: miydi?
1: Evet, kardeşimin ismi Birsen.
2: Kardeşin
1: sevenlerimizi, evet, sevenlerimizi şöyle bir bazıları için söyleyeyim, yanılgıya düşüyorlar. Yani mesajı attık mı kesin bu üçlük yayınlanacak, kesin çıkacak. Keşke öyle bir durum olsa ama olmuyor yani, mümkün değil. Olmayınca da sitem edilmesi, kızılması falan biraz hoş olmuyor tabii ama çok takılmıyorum
2: o
1: ben bunlara.
2: O kızmak değil de sizi sevdiğiniz
1: senin açından değil ama bazen kızanlar oluyor. Oo, neler söyleyen, neler yazanlar, ne patavatsızlar var.
2: Ooo, yok.
1: Vallahi bak.
2: Atanın sesini
1: şimdi,
2: duyuyor.
1: Mesela adam, ki,
2: tamam.
1: Adam yazıklar olsun diyor mesela, üçlüğünü çalmadığım için yazıklar olsun sana diye böyle yok. Tepki mesajı atıyor. Eyvallah çekiyorum, bakıyorum. 5 dakika sonra gene gönderiyor üçlüğü abi. Şimdi böyle bir karakter ya. Ne diyeceksin? Ya kızıyor musun, seviyor musun?
2: Yok. Değil mi? Öyle bir şey yok. Yani biz seviyoruz.
1: Kalpte iki duygu bir arada olur mu? Hem kızmak hem sevmek. Ya kızdıysan biraz dur bari de hani en azından kızdı diyeyim bu adam.
2: Bence de. Yok, biz seni fazla sevdiğimiz için hani bazen
1: evet, ama işte
2: yine beni aramadım ama diyorum ki bir dahaki cumartesi yine yazacağım.
1: İnşallah ama yine dediğim yazacağım. Gibi bu işler Birsen ve tüm kralcılarımız iyi duysunlar. Ya bu işler sitemle, tepkiyle falan olmuyor yani. Yürümüyor yani.
2: Ben çocukluğumdan beri kızarsam dinlediğim için.
1: Sırayla herkes çok yoğun bir kitleyiz. Çok yoğun bir aileyiz. Herkese söz hakkı vermeye çalışıyorum.
2: Ve
1: inan var ya, yayınımda herkese eşit mesafede durmaya çalışıyorum.
2: Hatta bir de en çok sen sevildiğin için olabilir mi?
1: Biliyorum da ama işte bazıları dedim ya, haddini çok aşıyorlar. Aşırı tepki verebiliyorlar. Mesela şimdi ben ve daha önce üçlüğünü, şarkılarını çaldığım bir adam bu. Yazıklar olsun sana diyebiliyor abi. Ya bu da bazen batıyor bana.
2: Çok ayıp, o çok saygısızlık.
1: Bazen batıyor hani, çok böyle takılmıyorum ama.
2: Aynen öyle.
1: Tamam hani. Gülünü seven dikenine katlanır veya meyve veren ağaç taşlanır da abi taşlamayın ya. Yani onu hak etmiyorum ben diye düşünüyorum yani.
2: Ya ben hep şansımı deniyorum. Bir de senin sesini duyunca ya oh şimdi, diyorum Ata şimdi, geldi.
1: Şimdi senin vesilenle ben de bazı şeyleri dile getirmiş oldum bir sen.
2: Eyvallah.
1: Sana değil bu söylediklerimin hepsi.
2: Eyvallah. Senin sesini duydum oh diyorum Ata hani... geldi. İlk girişte yapıyorsun ya konuşmanı, bir de sonunda yapıyorsun ya. Oh diyor Ata geldi.
1: Eyvallah. Ben farkındayım.
2: Senin sayende
1: yani...
2: yaptın yani bak, girişini. İnsanlara isyanla.
1: Evet. Bak 9'u 5 geçe göndermişsin. Bu senin sevginin göstergesi. Ben görüyorum, farkındayım. Çok da memnun oluyorum. Zaten bunu bildiğim
2: teşekkür
1: için
2: ederim.
1: Böyle yayınıma geç kalmamaya çalışıyorum. Koşa koşa geliyorum. Görevimin başındayım. Görevimi aksatmamaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Birsen hem sana hem tüm sevenlerimize böyle bir naçizane duygularımı açmış oldum diyelim. Hemen mesaja mesaja geçelim.
2: Ben çok sevindim benim canım. Sayemde açmana.
1: Evet.
2: Seviliyorsun.
1: Çok teşekkür
2: ederim. 9 oldu mu biz cumartesi sendeyiz. Ya 9'u 3 keçe yazarım ya 5 keçe. O 5 keçeyi geçmez yani benden.
1: Canım benim. Teşekkür ediyorum. Biliyorum. Farkındayım. Yüreğine sağlık. İyi ki varsın.
2: Eyvallah.
1: Diyorum. Hemen ben mesajını okuyayım çünkü üçlüğünü yetiştireceğiz. Artık veda zamanı da yaklaşıyor. Yayınlar Ata İstanbul Beykoz'dan bir sen. Umut ediyorum ki artık bu akşam üçlüğümüz vallahi umudum yerine geldi ha. Bak Okta'ya ulaşabilseydim sen gene olmayacaktın ama demek ki çok umut etmişsin, çok istemişsin.
2: Yansın, eyvallah.
1: Kısmet olmuş. Bu cumartesi her cumartesi seni bekliyoruz. Üçlüğünü sıralamışsın. Kralcılar armağan olsun diyerek buradaki satırların mesajını tamamlamışsın.
2: Sana da armağanım olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Bu satırları bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
2: Hayatımda en çok sevdiğim sevgilim de mesaj attı. Beykoz'dan Hüseyin diye. O da attı üçlük diye. Onunkini okudun geçtin. Kısmet banaymış. Sevdiğim en çok sevdiğim adama tüm kralcılar üçlüğe devam, kralla devam diyorum.
1: Yok öyle değildi sözümüz. Nasıldı?
2: Neydi?
1: Şimdi?
2: Şimdi üçlük zamanı.

0: üçlü yetiştirdik vallahi. Saatimiz bitmeden ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek yetiştiremediğimiz mesajlar için anlayış hoşgörünüze sığınarak. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 39 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Her nefis ölümü tadacak diyen, yolun çarpıklığını arzu etmeyin diyen, şeytan insanoğlu için apaçık düşmandır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen

0: korkularım, kaygılarım sen. Ne kadar aşktan ağzım yansa da üfleyemiyorum yorgun kes. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mı?
1: İlaç gibi radyo.